Şu an sesimi çekiyor halim ya. Sesimi çekiyor, hani müzik yapmak için demiştim ya ben sana, hatırlıyor musun? Ya çok komik ya. Bütün kapalı çarşı, sultan, Mehmet, Tom, Kapı falan açtım.